0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tabi tuz o üzüm mü ne?
2: Üzüm
1: mü? Üç tüp üzüm kestin eyes. Üç tüp üzümdün bir yüz tal tutar fitem de o.
2: Ne çimen tal ben ha o.
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar yasakandın o çaplı tutar da onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tutar yasakan bu sıkıntı bu.
2: Kocam elim ağır ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakan mı kestiniz? Tamburdan ço.
2: Ulaydığın test ulaydığın ya bizim kızım biz kıpaydı. Kıpaydı. Hem beni bir kurtarın yapamaz mı?
1: Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Bayağı biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldim ha? He bak tuttu. Baş tutta yengesiniz mi? Çep kırpakınız mı? Evet. Kaçık vakti fitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kul, ben de kutlaki.

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne adın tattın o üzümün ne? Üzüm mü? Üçtüp üzüm kestin eyes. Üçtüp üzümdün be yüz talı tutan fitem de o.
2: Ne çımın tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tuttan yasakandın o çaplı tuttan da onun hesabı lansayız. Besip durup oyun tuttan yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz talı tuttan yasakan kestiniz.
2: Yaka.
1: Tam burdan çoğu.
2: Olaydığın, destek olaydığın ya, bizim kısım biz kımaydı. Hem benim de kurduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyde. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayal biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim be.
1: Geldi mi? He, oturttu. Başlık da yengesiniz mi? Yengesiniz. Çep köpeğiniz mi? Kaçık vakti fitti bu?
3: 15
1: yıl. Olduk ya bu söz.
2: Tamam. Kul verendik takip edelim.

0: Dag Mikolay. Oo. Dag Sun. Taş ne bu? Bakalım bakayım. Bak kuluya kün varsa manınga. Şuna mı? Bu şey bakayım mı? Ha geldin.
1: Dakika. Dalga kısa. Ha.
0: Dalga kısa urpasla ha. Aşağı sinirsin. Ha, bir sana tuttu bağla, doğursa kandik ya, ovası koşulup. Do. Do. Re. Mi. Do. Ovaz da orunu kalıp. Ovaz da mı? Ma, adak et ya. So, maya tutam da. Maşa tutayık ya. So, la, şi.
1: Ma, do.
0: Aa, ma, do. Ha, ben taptım hem de orunda. Ha. Bunun okşumam bir ağzı gitti
1: abi. Okşumaydı orada.
2: 在向艺人们请教的同时，阿力木也在酝酿自己的创作。 塞麦提是阿力木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿力木自己写的。

0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taktınız o üzümünü?
2: Üzüm
1: mü? Şu tip üzüm kes.

0: Esta es. Üşt büzümdün bir yüzdalı da fitem do.
1: Ne çıman tal da ha o.
0: Yaka. Baha bak anj zor emez. Oyumduttan yasakandın o açaplı nutta da onu hesap bulasayız. Besip durup oyumdutta yasakan bası battı bu.
1: O da benim ağır, ağır.
0: Haa. Bir yıl bir yüzdan nutta yasakan bakarsayız. Tam burdan ço.
1: Ulaydığın, destek ulaydığın ya, bizim kısım biz kımaydı. Kumar, hem beni kurduğunu yapamaz
0: mı? Kümü hep bulaldınız bu şeyle. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
1: Ya.
0: Nerede kaldın?
1: Mayal biz kümü kanlı.
0: Yeter mi taş kümü?
1: Yeter. O da dedim be.
0: Geldim ha? He, oldu, oldu. Hoş tutta, yengesiniz mi?
1: Yengesiniz.
0: Çep kırpakınız mı?
1: Yengesiniz.
0: Kaçık vakti fitti bu? Oldu ki ya bu söz.
1: Tamam. Kul veren dikkat edin.